0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının albümü olarak tanıttığımız piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe Piano Transkripsiyonu albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Schumann Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir sorusunun doğru cevabı Heinrich Heine olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran oldu. Dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran'ı tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.
0: Sabah Klasikleri.

0: Konser Rehberi
1: 12. Ayıma Müzik Festivali bugün Nomad Quartet'in konseriyle devam ediyor. Kemancı Yume Zamponi, violacı Barok Bostancı, çellist Ali Emir Bostancı ve piyanist Lal Kara Alioğlu'ndan kurulu Nomad Quartet, 2024 yılında Barenboim Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin'deki Bulesaal'de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk Çataltepe Pür Records stüdyo sahnesinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının albümü olarak tanıttığımız piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe Piano Transkripsiyonu albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Schumann, Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Sorusunun doğru cevabı Heinrich Heine olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran oldu. Dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran'ı tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, albüm kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının albümü olarak tanıttığımız piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe Piano Transkripsiyonu albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Schumann Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir sorusunun doğru cevabı Heinrich Heine olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran oldu. Dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran'ı tebrik ediyor. Keyifli dinlemeler diliyoruz.
2: Konser Rehberi
1: 12. Ayıma Müzik Festivali bugün Nomad Quartet'in konseriyle devam ediyor. Kemancı Yume Zamponi, viyolacı Barok Bostancı, çellist Ali Emir Bostancı ve piyanist Lal Kara Alioğlu'ndan kurulu Nomad Quartet, 2024 yılında Barenboim Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin'deki Bulesaal'de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk Çataltepe Pure Records stüdyo sahnesinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
2: Borusan Klasik.

0: Müzik Masası hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borsan Klasik'te bir müzik masasını daha dinlemek üzere radyolarını açan siz değerli müzikseverleri ayrı ayrı selamlıyorum. Ve müzikle olan bağınız için her birinizi kutluyorum. Doğru yerdesiniz. Bugünkü programın temasını yağmur olarak belirledim. Zira çok kısa bir zaman önce yakın bir dostumla müzik dinlerken yağmur temasıyla yapılan eserlerin hiçbirinin boş olmadığını, yağmuru betimleyen ve bu doğa olayının insanda bıraktığı etkiyi anlatan hiçbir çalışmanın adressiz olmadığını konuştuk. Çünkü yağmur yalnızca gökyüzünden düşen su değildir. Çoğalmanın ve temizlenmenin bir tasviri olmakla birlikte bir koku, belki bir sessizlik, bir bekleyiş bile olabilir. Ve çoğu zaman hafızamızın da kapısını aralayan güçlü seslerden biri değil midir? Bence öyledir ve çok daha fazlasıdır. Evet, bugün yağmurun müzikteki izini süreceğiz. Bir damladan bir sağanak yağmura, Anadolu toprağının ışıkla buluşan sularını dinleyip bir su perisinin masalsı dünyasına gireceğiz. Ve yağmurun belleğimizde bıraktığı izleri, bir unutuluşu ve sonunda insanlık tarihinin üzerine yağan karanlık bir yağmuru dinleyeceğiz. İlk eserimiz yağmur dendiğinde akıllara gelen en tanınmış solo piyano eserlerinden biri olacak. Fakat önemli bir detay var. Polonyalı bestecimiz Frédéric Chopin bu eserin başlığını bilinçli olarak yağmurla özdeşleştirmemiş. Yazdığı 24 prelütten 15 numaralı re bemol majör tonundaki bu prelüdün raindrop yani yağmur damlası başlığı yıllar içinde dinleyicilerin hayal gücüyle doğmuş. Müziğin güzel bir yanı da bu olabilir. Bazen besteci yalnızca eseri yazar, anlamını da zamanla oluşturur. Evet, pek çok yorum arasından tabii ki 20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden Rus asıllı Amerikalı piyanist Vladimir Horowitz'in yorumunu seçtim. 1971'de New York'ta yaptığı bir kayıttan dinleyelim.

Chopin'in yağmuru düzenliydi sevgili dinleyicilerimiz. Tek bir damlanın sabırla ve istikrarlı bir biçimde düşüşünü dinledik. 24 prelütten 15 numaralı olanıydı. Fransız empresyonist besteci Claude Debussy'de ise yağmur hareket kazanıyor. Rüzgarla yön değiştiren, yoğunlaşan, hafifleyen ve yeniden hızlanan bir yağmur dinleyeceğiz şimdi. Empresyonist resimde ışığın yaptığı şeyi Claude Debussy müzikte yapıyor. Solo piyano için yazdığı 3 estamptan 3.sünü dinleyeceğiz. Jardin sous la pluie, yani yağmur altındaki bahçeler. Bugün 85 yaşında olan, hala konserlerine devam eden, bizim kraliçemiz de diyebileceğimiz Arjantinli büyük piyanist Marta Argerich çalacak. 1970 yılında Tokyo'da verdiği bir resitalden canlı bir kayıt bu. Dinleyelim.

0: デビュッシー作曲の版画から雨の庭でした。今日の FM リサイタルは、今度初めて我が国を訪れたアルゼンチン生まれの女流ピアニスト、マルタ・アルゲリヒさんの独奏で、ベートーヴェン作曲ピアノソナタ破調調作品53ワルトシュタイン、ショパン作曲ピアノソナタロ短調作品58、デビュッシー作曲雨の庭、この3曲を2月4日東京厚生年金会館で行われました演奏会での録音で聴いていただきました。
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Müzik Masası'nda Yağmur'un sesini dinlemeye devam ediyoruz. Ben Serla Balkarlı. Biraz değişiklik zamanı geldi şimdi. Yağmur sesinin fiziksel özellikleri değişmeyebilir ama anlamı yaşadığımız coğrafyaya göre değişir. Fransa'da bir bahçeye düşen yağmurla Anadolu'da toprağa düşen yağmur aynı etkiyi bırakmaz. Anadolu türkülerinde yağmur yalnızca doğanın değil, emeğin, bereketin, bekleyişin ve zaman zaman da ayrılığın sesidir. Şimdi Yağmur'un Anadolu'daki yankısını dinleyeceğiz. Özel bir sanatçımız, 2012'de Pertevniyal listesinde 2011 yılının en iyi Türk müziği sanatçısı ödülü, yine aynı yıl 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk müziği sanat ödülünün sahibi olan Melihat Gürses söyleyecek. Anonim bir Rumeli türküsü, Yağmur Yağar Taş Üstüne. Dinleyelim.

Türk sanat müziği sanatçımız Melihat Gürses huzur veren sesiyle Anadolu'ya düşen yağmuru anlattı bize. Biraz daha buralarda kalalım dedim sevgili dinleyicilerimiz. Dinlediğimiz türküde yağmur toprağa yağmıştı. Şimdi ise insanın içine, kalbine yağacak. Bülent Ortaçgil'in şarkılarında küçük ayrıntılar var. Sessizlikler, gündelik hayatın içinde pek de fark edilmeyen duygular var. Yağmur da bu şarkıda gökyüzünden çok insanın içinde yağıyor. Dinleyelim. Bülent Ortaçgil, Yağmur başlıklı şarkısını seslendirecek.

her şey olur, her şey büyür, her şey geçer, hayat kalır.

Bülent Ortaçgil'den Yağmur'u dinledik. Şimdi o yağmurun suya dönüşmesine bir kulak vereceğiz. Yağmur damlaları yere düştüğünde ve biriktiğinde birbirleriyle bütünleştiklerinde suya dönüşüyorlar. Bu eserde su artık yalnızca doğanın bir parçası değil, başlı başına bir müzikal kahramana dönüşecek sevgili dinleyicilerimiz. Empresyonist dönemin diğer bir Fransız bestecisi Maurice Ravel'in Redoux, su oyunları anlamına gelen bu eserinde sesler ışığın su üzerindeki titreşimlerini andırıyor. Bestecinin 1901 yılında yazdığı bu solo piyano eseri önemli eserleri arasında yer alır. Tınısal anlamda çeşitliliği olan, suyun ve akıcılığın tasvirini etkileyici bir biçimde ortaya koyan bir eserdir. Ülkemizin önde gelen piyanistlerinden, harika çocuk yasasından son kez yararlanabilen piyanistimiz Emre Yavuz çalacak. Geçtiğimiz yıl çıkardığı Très Franc başlıklı albümünden dinliyoruz.

Evet, piyanist Emre Yavuz, Maurice Ravel'in Su Oyunları anlamına gelen Jeux d'eau başlıklı eserini seslendirdi. Şimdi suyun masalını dinleyeceğiz. Su yalnızca yaşam değil, mitolojide gizemin de simgesi. Aynı bestecinin Gaspard de la Nuit başlıklı eserinin ilk bölümü Ondine, eski Avrupa efsanelerindeki su perisini anlatır. Burada su artık fiziksel değil, masalsıdır. Gerçekle hayal arasında salınır durur. Maurice Ravel'in 1908 yılında bestelediği Gaspard de la Nuit, piyano edebiyatının hem teknik hem de anlatımsal açıdan en zorlu yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Eser, Fransız şair Aloysius Bertrand'ın Aynı adlı düz yazı şiir kitabındaki üç fantastik öyküden esinlenmiştir. Ravel, müziği yalnızca şiirlerin atmosferini yansıtmak için değil, dinleyiciyi doğaüstü ve düşsel bir dünyanın içine çekmek amacıyla da kullanır. Üç bölümden oluşan yapıtın her biri farklı bir karakteri canlandırır. Ondine, biraz sonra dinleyeceğimiz bölümü, su perisinin büyüleyici ve akışkan dünyasını, Le Gibet, gün batımında dar ağacında sallanan bir bedenin ürkütücü sessizliğini, Scarbo ise geceleri ortaya çıkan yaramaz ve şeytani bir cücenin ani belirişlerini ve kayboluşlarını anlatır. Özellikle son bölüm, olağanüstü hız, çeviklik ve renk çeşitliliği gerektiren pasajlarıyla piyano repertuarının en büyük teknik meydan okumalarından biridir. Biz bugün konumuz gereği ilk bölümünü dinleyeceğiz. 20. yüzyılın en önemli ve büyük Fransız piyanistlerinden biri Samson François çalacak. Dinleyelim.

Masası devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ravel'in Gaspar de la Nuit başlıklı başyapıtının ilk bölümü Ondine'i Samson François'dan dinledik. Şimdi masaldan hafızaya bir geçiş yapalım dedim. Yine buralara doğru gelelim. Masallar biter ama hatıralar kalır. Yağmurun ilginç bir özelliği var sevgili dinleyicilerimiz. Yıllardır hatırlamadığımız bir sokağı, bir sesi, bir yüzü ansızın geri getirebilir. Yeni türkünün Yağmurun Elleri tam da bu duygunun şarkısıdır. Yağmur burada doğa değil, bellektir, hatırlamaktır. 1977'den bu yana Anadolu'nun geleneksel seslerini çağdaş müzik anlayışıyla buluşturan, Türkiye'nin önemli müzik topluluklarından biri yeni türkü, Yağmurun Ellerini seslendirecek bizim için. Dinleyelim.

da yeniden belirir. Kokular gibi melodiler de bizi bir yolculuğa çıkarır. O yolculuklar her zaman eğlenceli ya da maceralı olmayabilir ama çıkarırlar. Astor Piazzolla'nın Oblivion başlıklı eseri tam da bu sınırda durur. Başlığı unutuluş anlamına gelir. Yani belleğin yavaş yavaş sessizliğe karışması. Ama müziğin o sessizliğin içinden hala konuşmaya devam etmesi tam da bu müzikle eşleşiyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen buracıkta Cemal Süreyya'nın unutuluşla ilgili üzerine ne söylense yerine oturmayacak bir sözünü size hatırlatmak istedim. Öyle güzel unutmuştun ki beni hatırlatmaya kıyamadım. Şairimizi çok iyi anlıyorum ama ben yine de hatırlatmayı seçiyorum. Evet, yeni tangonun ustası, Arjantinli bandoneoncu ve besteci Astor Piazzolla ve Latino grubundan Oblivion'u dinleyelim şimdi. Kim nerede nasıl dinliyor olursa olsun bir anısı olduğundan eminim. Öyle bir unutulanı hatırlatan bir müzik çünkü bu. Dinleyelim.

Yağmur ve getirdikleri derken hatıralara, hafızaya geldik. Şimdi de hafızadan unutuluşa geçelim dedim. Hatırlamak kadar unutmak da insan olmanın bir parçası değil midir? Bazı anılar yıllar geçtikçe silinir, bazıları ise yalnızca bir melodi duyuldu.

Müzik Masası'nın çok değerli dinleyicileri, Latino grubu ve Astor Piazzolla bize unutuluşun en güzel yolculuğunu anlattı. Ben de yağmurun anıları silme eğilimi gösteren özelliğini ele alarak bu süreci körüklemiş mi oldum acaba bilmiyorum. Ama gerçek amacım güzel olanı değil, güzel olmayanı unutturmaktı diyelim. Şimdi tarihe geçeceğiz. Bireysel hatıradan insanlığın ortak hafızasına geçeceğiz. Çünkü bazı acılar yalnızca yaşayanların değil, tarihin de hafızasında kalmalıdır. Benjamin Britten'ın Still Falls the Rain adlı yapıtı, Edith Sitwell'in İkinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı aynı adlı şiir üzerine bestelenmiş bir eser. Bombalanan bir şehir, yıkılan hayatlar ve bütün bunların üzerine yağmaya devam eden yağmur. Burada yağmur artık yalnızca doğanın sesi değildir. İnsanlığın unutmaması gereken bir tanığa dönüşür. 20. yüzyılın önemli İngiliz bestecisi Benjamin Britten'ın Canticles dizisi, bestecinin farklı dönemlerde yazdığı 5 vokal oda müziği eserinden oluşuyor. Şiir, kutsal metin ve edebiyatı özgün bir anlatımla buluşturan bu yapıtlar, Britten'ın insan sesiyle kurduğu en derin ve en yalın müzikal ifadeler arasında yer alır. Dinleyeceğimiz 3. Canticle, Still Falls the Rain, yani yağmur hala yağıyor, tenor, korno ve piyano için 1954 yılında bestelediği bir eser. 1940 baskınlarını anlatır. Tenor Anthony Rolfe Johnson, piyanist Roger Vignoles ve kornocu Michael Thompson seslendirecek. Eserin sonuna geldiğimizde programın da sonuna gelmiş olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bugün size yağmurun farklı seslerini ve farklı etkilerini dinletmeye çalıştım. Şöyle bir tespitle kapatalım programımızı. Yağmur bazı izleri silebilir belki ama müzik buna izin vermez. Ben Serla Balkarlı, bir sonraki müzik masasında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Konser Rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali bugün Nomad Quartet'in konseriyle devam ediyor. Kemancı Yume Zamponi, violacı Barok Bostancı, çellist Ali Emir Bostancı ve piyanist Lal Kara Alioğlu'ndan kurulu Nomad Quartet, 2024 yılında Barenboim Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin'deki Bulesaal'de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk, Çataltepe Pür Records stüdyo sahnesinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
2: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Her zaman programın sonunda yaptığım bu anonsu bu sefer başında yaptım. Çünkü bugün yeni bir şey deneyeceğim.

Bir şeyi gerçekten eskiten nedir? Zamanın geçmesi mi, yoksa ruhunu kaybetmesi mi? Örneğin olgunlaşmak, derinlere kök salmak bir düşünceyi eskitir mi? Yüzyıllardır ruhumuza dokunan klasik müzik sadece geçmişe ait olduğu için eski midir? Bugün klasik müzik eserlerinin ikinci bölümlerinde anlatılan hikayelerin olgunlaşıp tatlanmasının, derinleşip kök salmasının onları eskitmediğini, tam tersine canlı ve yeni tuttuğunu konuşacağız. Hasbihalimize müzikteki yeni kavramıyla dildeki yeninin büyüleyici dansa eşlik edecek.

Yeni kelimesinin sözlüklerdeki ilk anlamı doğrudan zamanla ilgilidir. Kullanılmamış veya üzerinden çok zaman geçmemiş olan eskinin karşıtı. Ancak kelimenin asıl derinliği ilerleyen sözlük satırlarında belirir. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, düşünülmemiş olan eskisinin yerine geçen. İşte yeninin müzikteki karşılığı da tam olarak böyledir. Müzik tarihinde yeni, sadece henüz duyulmamış bir ses değil, eskimiş bir alışkanlığın, dar gelen bir kalıbın ötesine geçme cesaretidir. Tıpkı kelimenin eski Türkçedeki ilk kökü gibi, taze olan, kabuğunu kıran, yanı. Müziğin dilinde yeni, geçmişi yok saymaz ya da hafızayı silmez. Yeni, geçmişin biriktirdiği büyük mirası alıp, ona taze bir nefes, bambaşka bir nitelik kazandırır.

Türkçe yeni kelimesi eski Türkçe yanı sözcüğünden gelir ve kök anlamında ve kök tanımında taze olan, henüz ortaya çıkmış olan, süregelinin ötesine geçen anlamlarını taşır. Batı dillerinde ise Latince novus, Yunanca neos, sadece zaman bakımından en son olanı değil, daha önce tecrübe edilmemiş bir nitelik sunmayı da ifade eder. Doğu felsefesinde ve tasavvufta yenilenme, teceddüt, her anın bir öncekinden farklı bir imkan taşıdığı fikridir. Müzikteki her yeni ölçü, hayattaki her yeni dönem gibi geçmişin birikimi ve geleceğin ilk adımıdır.

Müzik tarihinde yeni, bazen bir dönem etiketi ama çoğunlukla da duyma biçimini değiştiren bir eşiğin adıdır. Bir bestecinin armonide, ritimde, tınıda ya da biçimde önerdiği küçük bir yenilik zamanla bütün bir dinleme alışkanlığını dönüştürmüştür. Bu açıdan yeni müzik yerleşmiş olanı sarsar, sınırları yeniden çizer, tanıdık dünyayı bir başka ışık altında gösterir. Müzik tarihinde önüne yeni sıfatını alan müzik dönemlerini incelemeye Ars Nova ile başlıyoruz. Yeni sanat anlamına gelen Ars Nova terimi, Orta Çağ'ın Ars Antiquas'ına karşı konumlanır ve 14. yüzyılda besteci Philip de Vitry tarafından yazılan bir risalenin adından gelir. Yeni sanatın en coşkulu savunucusu olan de Vitry, Ars Nova adını verdiği incelemesinde ritmik notasyonda bazı yenilikler ortaya koyar. Daha küçük nota değerleri ve senkoplar gibi zengin bir yeni notasyon önerir. Bu şekilde zenginleşen yazı dili sayesinde çok daha kompleks parçalar üretilebilir.

Philip de Vitry'nin dinlediğimiz eserini Orlando Consort seslendirdi. Sırada 16. yüzyılda ortaya çıkan Nuove Musiche var. Yeni müzik anlamına gelen bu terim 1551-1618 yılları arasında yaşamış olan İtalyan besteci Giulio Caccini ile özdeşleşmiştir. Caccini, şarkı söylemenin asil rahatlığına sahip eserler derleyip yayınlamış ve bunları yeni müzik olarak adlandırmıştır. Nuove Musiche, Rönesans polifonisinin karmaşıklığına tepki olarak doğmuştur. Metnin anlaşılabilirliğini merkeze alan monodi, yani tek sesli anlatıcı stili ortaya koyar. Bu yaklaşım, operanın doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Caccini'nin dinlediğimiz aryasını Cecilia Bartoli seslendirdi. 1845'te Schumann, Neue Zeitschrift für Musik, Yeni Müzik dergisindeki editörlük görevinden ayrılmış ve enerjisini beste yapmaya yoğunlaştırmıştı. Hayatının son 10 yılında yayımlamak üzere nadiren yazı kaleme aldı. Ancak Johannes Brahms hakkında 1853'te yazdığı makale, etkisi onlarca yıl sürecek derin bir iz bıraktı. Brahms henüz 20 yaşındaydı ve neredeyse hiç tanınmıyordu. Halk önündeki en kayda değer başarısı, kemancı Remenyi'nin bir konser turnesinde ona eşlik etmekti. 1853 sonbaharında Joseph Joachim'in tavsiyesi üzerine Düsseldorf'ta Robert ve Clara Schumann'ı ziyaret eden Brahms, misafir olduğu iki hafta süresince henüz hiçbiri yayımlanmamış olan pek çok bestesini Schumann çiftine çaldı. Schumann'lar bu eserlerden derinden etkilendiler. Robert hayranlığını önce Joachim'e yazdığı bir mektupta, ardından Yeni Müzik Dergisi için kaleme aldığı Neue Bahnen, Yeni Yollar başlıklı makalede dile getirdi. Brahms'ı abartılı bir dille överek, çağının ruhunu ideal bir biçimde ifade etmeye çağrılmış, genç bir müzisyenin gelişini müjdelemiş ve şöyle yazmıştı. Ustalığını kademeli aşamalarla değil, Kronos'un başından fırlayan Minerva gibi tam donanımlı olarak ortaya koyacak bir müzisyen. Ve işte geldi. Beşiğinde üç güzellerin ve kahramanların nöbet tuttuğu genç bir adam. Adı Johannes Brahms. Brahms'ın piyano sonatlarında senfonik bir ruh sezen Schumann, genç besteciyi orkestra için yazmaya teşvik etti. Ancak Brahms'ın itibar kazanmasına yardımcı olan Yeni Yollar makalesindeki övgü dolu satırlarıyla genç bestecinin omuzlarına ağır bir yük bindirmişti. Öyle ki Beethoven'ın ölümünden sonra büyük bir boşluk içinde olan Alman müzik dünyasına yeni adım atan Brahms'ın ilk senfonisini tamamlaması neredeyse 20 yıl sürecekti.

Brahms'ın Opus 68 Do Minör 1. Senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyordu. Klasik müzik tarihinde yeni kavramının izini sürdüğümüz 2. bölümde sıra 19. yüzyıl ortasında ortaya çıkan ve müzik eleştirmeni Franz Brendel tarafından ortaya atılan Neue Deutsche Schule, yeni Alman ekolünde. Franz Brendel tarafından 1859'da ortaya atılan Neue Deutsche Schule, Beethoven sonrası dönemde Franz Liszt, Richard Wagner ve Hector Berlioz'un öncülüğünde biçimlenen ve geleneksel kalıpların ötesinde edebiyatla müzik dışı fikirleri merkeze alan programlı müzikle senfonik şiir anlayışını savunan estetik bir hareketti. Weimar merkezli gelişen ve geleneksel formları esnetip yeni armonik imkanları zorlayan bu ilerlemeci kanat, Almanya içinde Brahms ve Hanslick gibi isimlerin başını çektiği muhafazakar, mutlak müzik taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaşarak Viyana odaklı büyük bir estetik kutuplaşmaya yol açmıştı. Buna karşın Almanya sınırları dışında Smetana, Sibelius ve Rus beşleri gibi Doğu Avrupa ulusal ekollerinin doğuşuna ilham veren hareket, daha sonra Richard Strauss üzerinden müzikal modernizme evrilmiş, Schönberg'in yeni müzik devrimine zemin hazırlayan tarihsel arka planı oluşturmuştur.

Liszt'in 2. piyano konçertosundan dinlediğimiz 2. bölümü Christian Zimmermann ve Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi. Adının önüne yeni sıfatını alan bir başka akım neoklasisizmde sıra. Müzik tarihinde neoklasik dendiğinde aslında tek bir akımdan değil, farklı yüzyıllarda farklı anlamlar kazanmış bir estetik eğilimden söz ederiz. Bu terim ilk bakışta aynı şeyi anlatıyor gibi görünse de 18. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda bambaşka içeriklere bürünür. Bu yüzden konuya başlarken şunu ayırmak gerekir. 18. yüzyıldaki neoklasik tavır daha çok genel bir sanat anlayışıdır. 20. yüzyıldaki neoklasisizm belirli bir müzik akımıdır. 21. yüzyılda ise neoklasik sözü çoğu zaman çağdaş, sade, atmosferik ve minimal bir müzik dilini anlatır. 18. yüzyılda neoklasisizm esas olarak resim, mimari ve edebiyatta görülen antik Yunan ve Roma'ya dönüş isteğidir. Burada amaç geçmişin düzenini, oranını, ölçüsünü ve yalınlığını yeniden ideal olarak kurmaktır. Müzik bu akımın merkezinde değildir. 20. yüzyıla geldiğimizde ise neoklasisizm artık açıkça bir müzik akımıdır. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında geç romantizmin aşırı duygusallığına ve modernizmin bazı uç eğilimlerine karşı bir düzene dönüş isteği doğar. Bu dönemde besteciler barok ve klasik dönemin biçimsel açıklığını, ölçülülüğünü ve netliğini yeniden canlandırmak isterler. Ancak bunu geçmişi birebir taklit ederek değil, modern bir müzik diliyle yaparlar. 20. yüzyıl müzik neoklasisizminin temel özelliği eski formları yeni bir içerikle birleştirmesidir. Suite, concerto grosso, passacaglia, sonat ya da dans karakterli parçalar gibi tarihsel biçimler yeniden kullanılır. Fakat armoni, ritim ve dokuda çağdaş çözümler görülür. Stravinsky, Ravel, Hindemith ve Poulenc gibi besteciler bu yaklaşımın önemli örneklerini verirler. Stravinsky'nin Pulcinella'sı, neoklasisizmin müzikteki en parlak örneklerinden biridir. Burada besteci geçmişi nostaljik biçimde tekrar etmez, onu modern ritim, armoni ve orkestrasyonla yeniden yorumlar.

Stravinsky'nin Pulcinella Suite'inden dinlediğimiz bölümü Pablo Heras Casado yönetimindeki Mahler Oda Orkestrası seslendirdi. Yeni Viyana Okulu ya da İkinci Viyana Okulu 20. yüzyılın başında Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Webern çevresinde oluşan ve tonalitenin çözülmesiyle birlikte radikal bir modernizmin yolunu açan ekoldür. Bu okul özellikle atonalite ve ardından 12 ton tekniğiyle müziğin merkezindeki ev ton fikrini terk ederek sesler arasında hiyerarşisiz bir düzen kurmaya çalışır.

Schönberg'in Pierrot Lunaire adlı eserinden dinlediğimiz ikinci bölümü Christine Schaeffer ve Pierre Boulez yönetimindeki Ensemble Enten Contemporain seslendirdi. 21. yüzyılda neoklasik adıyla anılan başka bir yönelim belirmiş, Max Richter, Olafur Arnalds ve Johan Johansson gibi isimlerle daha çok sade, atmosferik, minimal ve sinemasal bir dinleme dünyası öne çıkmıştır.

Yeni nesnellik, Neue Sachlichkeit, daha nesnel, yalın ve işlevsel bir anlatımı savunmuş, yeni sadelik, Neue Einfachheit, savaş sonrası avantgardın karmaşıklığına tepki olarak daha doğrudan ve anlaşılır bir ifade aramış, yeni karmaşıklık, New Complexity ise Richard Barrett, Brian Ferneyhough ve James Dillon gibi isimlerle bilinçli biçimde yoğun, katmanlı ve zorlu bir yazı dünyası kurmuştur.

New Age, Yeni Çağ ise Brian Eno, Vangelis, Enya ve Andreas Vollenweider gibi isimlerle daha çok dinginlik, atmosfer ve rahatlatıcı dinleme alanına yönelmiştir.

0: Tarih boyunca müziğe temas eden her yeni kelimesi dönüştürücü bir umudun habercisi olmuştur. Her yeni hareket kendi çağının tıkanmışlığına verilmiş radikal bir yanıttır. Müzik tarihinde olduğu gibi sanatın ve yaşamın her alanında mevcut yapının kabuğunu kıran tüm yeni hareketler başta yadırgansa hatta tepkiyle karşılansa da barındırdığı tazelikle, vaat ettiği umutla büyük heyecan yaratır. Geleceği şekillendirecek yepyeni tınılarda buluşmak, bol bol ikinci bölüm dinlemek üzere ikinci bölümde yeniden buluşalım. Programla ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının albümü olarak tanıttığımız piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe Piano Transkripsiyonu albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Schumann, Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Sorusunun doğru cevabı Heinrich Heine olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran oldu. Dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran'ı tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.
0: Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımıza ilk olarak neoklasik müziği bestecisi Stefan Moccio'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümüyle yapacağız. Bu albüm bestecinin de cümleleriyle aslında oyunun inceliklerini öğrendiği bir çıraklık döneminin portresiymiş. Kendi cümleleriyle biraz anlatayım. 20'li yaşlarımın başlarında Toronto'da 5 yıldızlı bir otelin loş, cilalı sakin lobisinde piyanonun başında yalnızdım. Para, imaj ve sessiz bir zevk üzerine kurulu bir oda. Önümde sahneler açılırken çalıyordum. Güç, aşk, ego, yalnızlık, dağılmamak için rol yapan insanlar. Böyle bir odada daha sert çalarak hayatta kalamazsınız. Tam olarak ne kadar az vereceğinizi bilerek hayatta kalırsınız. Ne zaman geri çekileceğinizi, ne zaman sessizliğin hasar vermesine izin vereceğinizi. Bu kısa öyküler o sınırdan geliyor. Gerilim, kontrol, hissedilen ama asla dile getirilmeyen şeyler. İşte etkilemeye çalışmayı bıraktığım ve bir odayı nasıl ele geçireceğimi öğrenmeye başladığım yer burası. Albümden Melt ve Positano radyolarınızda.

Stephen Mochio'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümünden Bossa Nova ve I Break Everything I Love isimli eserlerini dinledik. Sırada yeni bir albüme yelken açıyoruz. Bir otel odasından ya da otel lobisinden bambaşka bir varoluşsal krize yolculuk edeceğiz şimdi. Adrian Berenger'in The Creator isimli albümü. Bu albüm gerçekten varoluşsal bir krizin çok epik bir tezahürü bana göre. Bestecinin de deyimiyle yaratıcı kökenlerimizi anlatan bir albüm. Evrenin nasıl geliştiğini ve bu gelişmeyi nasıl hissettiğimizi anlatıyor. Gerçekten bir yaratıcı var mı? Yoksa bu sadece çevremizle ilgili kaygılarımızın bir ürünü mü? Albüm yalnızca kendi içimizde cevaplayabileceğimiz sorularla dolu, demiş besteci. Albümden A Spark radyolarınızda.

Adrien Berenguer'in The Creator isimli albümünden The Creator ve Mercy isimli eserleri dinledik. Mercy, beni Ola Yaylo'nun eşsiz eseri Northern Lights'a davet etti adeta. Dinler dinlemez aklıma gelen ilk eserdi. Voce Zeyt'in eşsiz yorumuyla dinliyoruz şimdi.

kuzey ışıklarından fantastik bir denize. Sword of the Sea oyun müziği albümünden The Wild Sea ve A City Where None Live bizlerleydi. Bu merak ve keşif hissini şimdi bırakmak istemiyorum, aksine takip etmek istiyorum. Catherine Finch'in Notes to Self isimli albümünden Adre ve 13 dinliyoruz.

Hugh Pengchen'in Fantasyland albümünden A New Journey bizlerleydi. Robert Ziegler yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bu eserle birlikte Borusan Klasik'te Uyanmıyor programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanmıyorklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyanmıyor Facebook ve Uyanmıyor Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: uyanmıyor. Bestesu Bayramoğlu hazırladı ve sundu.
1: Borusan Klasik. Albüm kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının albümü olarak tanıttığımız piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe Piano Transkripsiyonu albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Schumann Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir sorusunun doğru cevabı Heinrich Heine olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran oldu. Dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran'ı tebrik ediyor. Keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichter Liebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichter Liebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichter Liebe Transcription, Abbey Road stüdyosunda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, 4 nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikalp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

0: Konser Rehberi
1: 12. Ayıma Müzik Festivali bugün Nomad Quartet'in konseriyle devam ediyor. Kemancı Yume Zamponi, viyolacı Barok Bostancı, çellist Ali Emir Bostancı ve piyanist Lal Kara Alioğlu'ndan kurulu Nomad Quartet, 2024 yılında Barenboim Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin'deki Bulesaal'de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk Çataltepe Pure Records stüdyo sahnesinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Korsan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının albümü olarak tanıttığımız piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe Piano Transkripsiyonu albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Schumann Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Sorusunun doğru cevabı Heinrich Heine olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran oldu. Dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran'ı tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

0: Klasik duraklar. Müzikal manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Konser Rehberi
1: 12. AYIMA Müzik Festivali bugün Nomad Quartet'in konseriyle devam ediyor. Kemancı Yume Zamponi, viyolacı Barok Bostancı, çellist Ali Emir Bostancı ve piyanist Lal Kara Alioğlu'ndan kurulu Nomad Quartet, 2024 yılında Barenboim Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin'deki Bulesaal'de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk Çataltepe Pure Records stüdyo sahnesinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının albümü olarak tanıttığımız piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe Piano Transkripsiyonu albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Schumann, Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Sorusunun doğru cevabı Heinrich Heine olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran oldu. Dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran'ı tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Konser Rehberi
1: 12. Ayıma Müzik Festivali bugün Nomad Quartet'in konseriyle devam ediyor. Kemancı Yume Zamponi, viyolacı Barok Bostancı, çellist Ali Emir Bostancı ve piyanist Lal Kara Alioğlu'ndan kurulu Nomad Quartet, 2024 yılında Barenboim Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin'deki Bulesaal'de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk, Çataltepe Pure Records stüdyo sahnesinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
2: Cuma Rapsodisi ve konu şarkısı devam ediyor. Ben Füsun Özgüç.
1: Klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
2: Cuma Rapsodisi ve konu şarkısı devam ediyor. Ben Füsun Özgüç.

0: Cuma Rapsodisi'nde Kuğu'nun şarkısı böylece sona erdi.
1: Kuğu'nun şarkısı Rapsodi.

0: Korsan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının albümü olarak tanıttığımız piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe Piano Transkripsiyonu albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Schumann, Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Sorusunun doğru cevabı Heinrich Heine olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran oldu. Dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran'ı tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai.
1: Herkese selamlar, sevgiler. Borusan Klasik'te Sesli Harfler'e başlıyoruz. Ben Bahri Fedai, bir saat boyunca birbirinden güzel şarkılarla gününüze eşlik ederken her hafta olduğu gibi bu hafta da hayatımızın içinde yer alan ama hikayesini belki hiç düşünmediğimiz iki farklı icadın peşine düşeceğiz. Şarkılarımızla, hikayelerimizle güzel bir saat geçirmeniz dileğiyle. Lafı daha fazla uzatmadan Sesli Harfler başlasın. Hepiniz hoş geldiniz.

Hatırlatalım, sesli harfleri Instagram'da Sesli Harfler İcatlar sayfasından takip edebilirsiniz. Bu hafta da yine günlük hayatımızda karşımıza çıkan bir nesneden başlayıp dünyanın bambaşka bir köşesindeki müzik kültürüne kadar uzanacağız. Ama bütün bunlardan önce her zamanki gibi biraz daha nostalji yapalım.

Borusan Klasik'te sesli harfleri dinliyorsunuz. Aramıza yeni katılanlara da kısaca hatırlatalım. Bu programda her hafta icatların ve ilginç fikirlerin tarihsel hikayelerinin peşine düşüyoruz. Bu haftanın ilk konusuysa bugün özellikle polislik ve güvenlik ekipmanlarıyla özdeşleşen ama modern haline ulaşması yıllar süren kelepçe olacak. Ardından rotamızı Brezilya'ya çevirerek ve tek telli yapısı, yay biçimindeki gövdesi ve kendine özgü sesiyle Berimbau'yu konuşacağız. Üstelik Berimbau'yu Brezilya'nın ünlü kültürel geleneği Capoeira ile birlikte ele alacağız. İki farklı coğrafya, iki bambaşka hikaye. Bizim de keşfedecek çok şeyimiz var. Konularımıza geçmeden önce biraz daha müzik dinleyelim.

Bursa Klasik'te Seslerler devam ediyor. Şimdi sırada günlük hayatımızda gördüğümüz, özellikle polisiye filmlerde ve dizilerde hemen tanıdığımız ama tarihini belki de hiç düşünmediğimiz bir nesnenin icadı var. Kelepçe, ya da doğru ifadeyle bugün kullanılan modern kelepçenin hikayesi. Aslında insanların hareketlerini kısıtlamak için kullanılan araçların geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. İnsanlar tarih boyunca elleri ve ayakları bağlamak için iplerden, deri bağlardan, zincirlerden ve metal halkalardan yararlanmış. Antik dönemlerde ve orta çağda kullanılan bu araçların temel amacı aynıydı: kişinin hareket etmesini engellemek. Ancak eski sistemlerle bugün kullandığımız kelepçeler arasında önemli bir fark vardı. Çoğu sabit ölçülüydü. Yani herkesin bileği aynı olmadığı için bu durum ciddi bir problem yaratıyordu. Bileği kalın olan birinin kelepçesi yeterince kapanmayabiliyor, bileği ince olan bir kişi ise kelepçeden kurtulabilecek kadar boşluk bulabiliyordu. 19. yüzyıla gelindiğinde ise bu sorun daha önemli bir hal almaya başladı. Çünkü özellikle Amerika ve Avrupa'da polis teşkilatları daha düzenli bir yapıya kavuşuyor, tutukluların taşınması ve kontrol altında tutulması için daha kullanışlı ekipmanlara ihtiyaç duyuluyordu. İşte modern kelepçenin hikayesindeki asıl kırılma noktalarından biri burada ortaya çıkıyor. 1862 yılında Amerikalı William V. Adams, ayarlanabilir bir kelepçe tasarımı için patent aldı. Adams'ın geliştirdiği sistemde kelepçenin hareketli bölümünde dişler bulunuyor ve bu dişler kilit mekanizmasına takılarak kelepçenin farklı bilek ölçülerine göre ayarlanmasını sağlıyordu. Bu sistem, ratchet adı verilen, bugün hala kelepçelerde gördüğümüz dişli kilitlenme mantığının önemli bir örneğiydi. Yani kelepçenin tarihinde ilk büyük değişikliklerden biri aslında çok basit bir soruya verilen cevaptı. Bu metal halka farklı insanların bileklerine nasıl uyacak? Adams'ın tasarımı bu soruna bir çözüm getiriyordu. Fakat elbette hiçbir icat ilk haliyle son haline ulaşamıyor. Adams'ın ardından başka mucitler devreye girecek ve kelepçenin hikayesi daha da ilginç bir hal alacaktı.

Sislerler'de kelepçenin tarihsel yolculuğunu sürdürüyoruz. 1862'de William V. Adams'ın geliştirdiği ayarlanabilir sistem, kelepçelerin kullanımında önemli bir değişiklik yaratmıştı. Ama hala geliştirilebilecek pek çok noktası vardı. 1866 yılında Orson C. Phelps tarafından alınan patent de tam bu noktada karşımıza çıkıyor. Phelps, Adams'ın ayarlanabilir ratchet sistemini temel alarak yeni bir tasarım geliştiriyor. Onun modelinde dişler, kelepçenin hareketli bölümünün iç tarafına yerleştirildi ve kilit mekanizması da daha sağlam ve kompakt bir hale getirildi. Böylece kelepçe bileğe daha iyi uyum sağlayabiliyordu. Phelps'in tasarımının ilginç taraflarından biri de onun yalnızca kelepçelerle uğraşan bir mucit olmamasıydı. Daha önce dikiş makinesi teknolojisi üzerinde de çalışmış ve bu alanda patentler almıştı. Yani karşımızda farklı mekanik sistemlerle ilgilenen bir mucit vardı. Phelps'in tasarımından kısa bir süre sonra John J. Tower hikayeye giriyor. Tower, Adams ve Phelps'in patentlerini kullanarak 1860'ların ortalarında kendi kelepçe üretimine başlıyor. Ancak yaptığı şey yalnızca mevcut modelleri üretmek değildi. Tower bu tasarımları sürekli geliştiriyor ve kendi patentlerini de almaya başlıyordu. 1874'te patenti verilen tasarımında önceki modellerdeki köşeli yapının yerine daha yuvarlak bir kelepçe yayı kullanması gibi değişiklikler bulunuyordu. Tower'ın çalışmalarıyla birlikte kelepçeler giderek daha hassas, daha kullanışlı ve daha güvenli mekanizmalara dönüştü. Fakat tam burada başka bir problem ortaya çıktı. Kelepçenin ayarlanabilir olması çok önemli bir avantajdı ama aynı mekanizma kilidin dışarıdan müdahale ile açılmasını da kolaylaştırabiliyordu. Yani mucitlerin önünde artık yeni bir sorun vardı. Kelepçeyi farklı bileklere nasıl uyduracağız ve aynı zamanda kilidi nasıl güvenli bir hale getireceğiz? İşte John Tower'ın sonraki çalışmalarının önemli bir bölümü bu soruya cevap arıyordu.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'de Kelepçe'nin hikayesinde şimdi 19. yüzyılın sonlarına doğru ilerliyoruz. John Tower ve onun geliştirdiği tasarımlar sayesinde kelepçeler artık çok daha kullanışlı hale gelmişti. Ancak ayarlanabilir mekanizmanın bir dezavantajı vardı. Kelepçe kapandıktan sonra mekanizmaya dışarıdan müdahale edilerek açılması ya da hareket ettirilmesi mümkündü. Tower bu güvenlik sorununa çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürdü ve 1870'lerin sonlarında önemli bir yenilik ortaya çıktı. Double Lock, yani çift kilit sistemi. 1879'da patentlenen bu sistem, kelepçe bileğe takıldıktan sonra ikinci bir kilitleme aşamasıyla mekanizmanın daha fazla sıkılmasını veya gevşetilmesini engelliyordu. Böylece kelepçenin yalnızca bileğe uygun şekilde kapanması değil, kapandıktan sonra daha güvenli biçimde sabit kalması da mümkün oluyordu. Bu fikir bugün bize sıradan gelebilir ama o dönemin teknolojisi açısından önemli bir gelişmeydi. Çünkü kelepçenin amacı yalnızca bir bileği çevrelemek değildi. Bunu güvenilir ve kontrollü bir kilitleme sistemiyle yapması gerekiyordu. 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde kelepçeler artık giderek bugünkü görüntülerine yaklaşmaya başladı. Fakat hala kullanım kolaylığı konusunda yeni bir gelişmeye ihtiyaç vardı. İşte 1912 yılında George A. Carney tarafından geliştirilen Swinging Bow tasarımı bu noktada devreye giriyor. Carney'nin tasarımında hareketli bölüm kelepçenin gövdesi üzerinde dönerek kapanıyor ve bileğe geçirilmesini çok daha kolay hale getiriyordu. Önceki ağır ve kullanımı daha zahmetli modellerin aksine bu yeni sistem kelepçenin daha hızlı ve pratik şekilde uygulanabilmesini sağladı. Carney'nin patenti daha sonra James Milton Gill tarafından satın alındı ve bu tasarımın Peerless adıyla yaygınlaşmasının önü açıldı. Böylece 1912'de ortaya çıkan bu mekanizma zaman içinde modern kelepçelerin temel tasarımlarından biri haline geldi. Bugün bir kelepçeye baktığımızda gördüğümüz o hareketli dişli kolun temel fikrinin arkasında işte bu uzun geliştirme süreci bulunuyor.

Sesli Harfler'de Kelepçe'nin tarihsel yolculuğunun son bölümündeyiz. Şimdi bütün bu hikayeyi bir araya getirdiğimizde aslında oldukça ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Kelepçeyi tek bir kişinin bir gecede icat ettiği bir nesne olarak düşünmek doğru değil. Tam tersine, bugünkü modern kelepçe onlarca yıl boyunca yapılan küçük ama önemli geliştirmelerin sonucunda ortaya çıktı. Önce eski dönemlerde kullanılan sabit metal halkalar ve zincirler vardı. Sonra 19. yüzyılda insanların farklı bilek ölçülerine uyum sağlayabilecek kelepçeler ihtiyacı ortaya çıktı. 1862'de William V. Adams, ratchet sistemini kullanarak ayarlanabilir kelepçenin önemli temelini attı. 1866'da Orson C. Phelps bu sistemi geliştirdi. John Towers ise hem bu patentlerin üretimini gerçekleştirdi hem de kendi tasarımlarıyla sistemi daha da ileri taşıdı. 1879'da double lock sistemi güvenlik açısından önemli bir aşama oldu. Ardından 1912'de George A. Kearney'nin geliştirdiği swinging bow tasarımı, kelepçenin daha hızlı ve pratik biçimde takılmasını sağlayarak modern tasarıma giden yolu açtı. Kearney'nin patentini satın alan James Milton Jill ve onunla birlikte büyüyen Peerless şirketi de bu tasarımın yaygınlaşmasında önemli rol oynadı. Böylece bugün polis ekipmanlarında gördüğümüz kelepçenin temel formu ortaya çıkmış oldu. Elbette teknoloji burada da durmadı. Zaman içerisinde zincirli, menteşeli ve daha rigid modeller geliştirildi. Farklı kullanım alanları için farklı türde kelepçeler üretildi. Ama temel fikir büyük ölçüde aynı kaldı. Bileğe uyum sağlayan, güvenli biçimde kilitlenen ve gerektiğinde anahtarlarla açılabilen bir mekanizma. Belki de bu hikayenin en ilginç tarafı tam olarak burada. Kelepçe bize bir icadın her zaman tek bir mucidin eseri olmadığını bir kez daha gösteriyor. Bazen bir kişi bir problemi fark ediyor, başka biri o çözümü geliştiriyor, bir başkası güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor ve yıllar sonra başka bir mucit kullanımını kolaylaştırıyor. Sonunda ortaya çıkan şey ise günlük hayatımızda oldukça sıradan gördüğümüz bir nesne oluyor. Bugün bir kelepçeye baktığımızda yalnızca iki metal halkayı görüyoruz. Oysa o iki metal halkanın arkasında 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan uzun bir teknoloji ve tasarım hikayesi bulunuyor. İşte sesli harflerde bizim peşine düştüğümüz de tam olarak bu. Her gün gördüğümüz nesnelerin aslında ne kadar ilginç hikayeler taşıdığını keşfetmek. İlk konumuzun burada sonuna geliyoruz ve şimdi bir fado dinleyelim. Ardından diğer icat konumuz olan enstrüman berimbau ile burada olacağım. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan uzun bir teknoloji ve tasarım hikayesi bulunuyor. İşte sesli harflerde bizim peşine düştüğümüz de tam olarak bu. Her gün gördüğümüz nesnelerin aslında ne kadar ilginç hikayeler taşıdığını keşfetmek. İlk konumuzun burada sonuna geliyoruz ve şimdi bir fado dinleyelim. Ardından diğer icat konumuz olan enstrüman berimbau ile burada

Radyonuz Borusan Klasik'te Seslerler devam ediyor. Programımızın ikinci bölümüne geldik. Şimdi sırada kendine özgü sesiyle dikkat çeken hem de Brezilya'nın geleneksel kültüründe çok önemli bir yere sahip olan bir müzik aleti var. Berimbau. Brezilya'ya özgü tek telli bu çalgıyı özellikle capoeira gösterilerinden tanıyoruz. Gelin şimdi bu sıra dışı çalgının sesini birlikte dinleyelim.

Yay şeklindeki ahşap gövdesine getirilen metal tel ve alt kısmına bağlanan içi boş su kabağı, Berimbau'nun karakteristik sesini oluşturuyor. Çalgıyı çalan kişi bir eliyle teli kontrol ederken, diğer eliyle tele küçük bir çubukla vurarak ritim oluşturuyor. Su kabağını vücuduna yaklaştırıp uzaklaştırması da sesin tınısını değiştiriyor. Yani oldukça basit görünen yapısının içinde şaşırtıcı derecede zengin bir ses dünyası var.

Sisterfler'de müzik aleti berimbau'dan bahsetmeye devam ediyoruz. Berimbau denince elbette capoeira'dan söz etmemiz gerekiyor. Çünkü bu iki kültür unsur Brezilya'da yüzyıllar önce birlikte gelişmiş. Capoeira, hareket, dans, akrobasi, müzik ve dövüş tekniklerini bir araya getiren kendine özgü bir kültürel gelenek. Kökenleri Brezilya'ya getirilen Afrikalı insanların oluşturduğu toplulukların tarihine kadar uzanıyor. Capoeira'nın gerçekleştirildiği alana roda yani çember adı veriliyor. İki kişi bu çemberin içinde hareket ederken çevredeki grup müzik ve ritimle oyuna eşlik ediyorlar. Berimbau ise bu müziğin merkezindeki en önemli çalgılardan biri. Yani burada müzik sadece gösteriye eşlik etmiyor, hareketlerin ritmini ve atmosferini de belirliyor. Capoeira'nın zaman içerisinde Brezilya'dan dünyaya yayılmasıyla birlikte Berimbau'nun da sesi çok daha geniş bir coğrafyada duyulmaya başladı. Well, I went and lost her. Çevredeki grup müzik ve ritimle oyuna eşlik ediyorlar. Berimbau ise bu müziğin merkezindeki en önemli çalgılardan biri. Yani burada müzik sadece gösteriye eşlik etmiyor, hareketlerin ritmini ve atmosferini de belirliyor. Capoeira'nın zaman içerisinde Brezilya'dan dünyaya yayılmasıyla birlikte Berimbau'nun da sesi çok daha geniş bir coğrafyada duyulmaya

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'de Berimbau'nun hikayesinin son bölümündeyiz. Bu çalgıyı yalnızca bir müzik aleti olarak düşünmek aslında eksik kalıyor. Capoeira kültüründe Berimbau oyunun ritmini belirleyen ve kimi geleneksel topluluklarda sembolik anlamlar da taşıyan önemli bir unsur. Capoeira ustalarına mestre adı veriliyor ve özellikle 20. yüzyılda bu kültürün korunmasında önemli rol oynayan ustalar sayesinde Berimbau ve Capoeira gelenekleri yeni nesillere aktarılıyor. Berimbau'nun Brezilya'daki hikayesi, Afrika kökenli kültürel mirasın yeni bir coğrafyada nasıl şekillendiğini gösteriyor. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde Capoeira yapan insanların yanında mutlaka bu yay biçimindeki küçük çalgıyı ve kendine özgü ritmini de duyabilirsiniz. Kısacası Berimbau, tek telli, ahşap yayı ve su kabağından oluşan sade yapısına rağmen Brezilya'nın kültürel kimliğinin en tanınan seslerinden birine dönüşmüş durumda.

Ve Bir Seslerler bölümünün daha sonuna geldik. Bu hafta ilk bölümümüzde geçmişten günümüze uzanan ilginç hikayesiyle kelepçenin tarihini, icadını konuştuk. İkinci bölümümüzde ise Brezilya'nın kültürel mirasının önemli parçalarından Berimbau'yu ve onun Capoeira ile olan bağını konuştuk. Her hafta olduğu gibi bugün de icatların ve müziğin peşinden keyifli bir yolculuğa çıktık. Seslerleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek yeni bölümlerden ve icat hikayelerimizden haberdar olabilir, podcast bölümlerimizi Karnaval uygulaması üzerinden her zaman dinleyebilirsiniz. Ben Bahri Fedai, Borusan Klasik'te yeni bir Sesli Harfler bölümünde yeniden buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının albümü olarak tanıttığımız piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe Piano Transkripsiyonu albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Schumann, Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Sorusunun doğru cevabı Heinrich Heine olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran oldu. Dinleyicimiz Elif Özlem Polat Başaran'ı tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: We're going to bring out, actually, our guest of honor. You know, I can't tell you what an honor it is to have this cat, because in the whole history of African-American entertainment, there's nobody like this cat. Please welcome my man, the incredible Biz Markie.
1: Caz fotoğraflarından iyi akşamlar. Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, yeni bir bölüme daha başlıyoruz ve hepinize keyifli bir caz saati diliyorum. Ben Levent Öget. Saat 18'e kadar sürecek yayın akışımızda bu akşam ilk dinletmek istediğimiz isim Don Byron. Don Byron günümüz caz klarnetçilerinin içinde oldukça enerjik ve yaratıcı arayışlar yapan müzisyenlerden biri. Byron, modern cazın yenilikçileri arasında kendi geleneklerine de geniş bir pencereden bakıyor ve özgün çalışlarına sahneler oluşturuyor. Genellikle kalabalık oluşumlar içinde üreten Don Byron'un çalışmaları içinde ilgi çekici albümlerinden biri olan New Plex Politician'da kendi gibi birçok farklı enstrümanı da kullanan Hurricane albümde Don Byron kadar etkili olmuş. O da tıpkı Byron gibi vurmalıları, nefeslileri kullanıp parçaların tüm yaratımına katılmış. Blues, funk, soul ögelerini özgürce kullanan ekip yaratıcı işler çıkarıyor. Evet, buraya kadar her şey yolunda gözüküyor. Modern caz dinleyicisinin farklı bulacağı fazla bir şey yok gibi. Ama ortama tam burada rapçi bir comedy rapper girince son derece konuşkan bir müzik ortamına bir başka hava katılıyor. Byron'un yakın arkadaşı olduğu üzere ve ustalıklı diliyle dinleyeceğiniz işte birazdan epeyce uzun bir jazz conversation herkesi hareketlendiriyor. Arka planda dediğimiz gibi birbirinden iyi müzisyenler rapçimiz Biz Markie için farklı renklerde ve tonlarda atmosfer yaratacaklar. Zaten kendisi de uzun uzun soloların arasına kendi sunumlarını katacak bir şov hazırlamış. Tromboncu Curtis Fox, basçı Reggie Washington geri vokaller yapıyorlar ve tabii konser dinleyicisiyle birlikte. Trompette ise James Zoller var. Akıp giden melodik yapının üzerine uzun uzun mesajlar veren konuşkan anlatımın devamında Don Byron'ın aralara sıkışan romantik klarnet sololarına davulcu Ben Whitman'ın çalışları da parça boyunca eşlik ediyor. Evet değerli caz fotoğrafları dinleyicileri, bence bırakın elinizdeki işleri ve parmak şıklatın. Dokunun bu parçamıza. 8 So Jam ile caz fotoğrafları Don Byron'la başlıyor.
0: We're gonna bring out actually our guest of honor. You know, I can't tell you what an honor it is to have this cat, because in the whole history of African American entertainment, there's nobody like this cat. Please welcome my man, the incredible Biz Markie.
2: How y'all doing, everybody? How y'all doing? We ready to get funky in here. Uh.

Albüm klarnetçi Don Byron albümüydü, ancak parçaya izini bırakan rapçi Biz Markie'nin uzun şovuna eklenmiş bir avuç müzisyenin keyifli bir parçasıydı dinlediğiniz ilk parçamız değerli caz fotoğrafları dinleyicileri. Evet, bu ısınma parçamız biraz uzun sürdü, ancak tümüyle güçlü müzisyenlerin ortaklığındaki bir konser performansıydı. Şimdi ise 7 dakikalık bir başka parçaya geçiyoruz. Bu defa bir trompetçi tüm sound'u kendi yorumlarıyla bezediği ve harikulade tınısıyla ele geçirdiği bir çalışla uzak bir yerlere göndermeler yapacak. Evet, trompetçi Shanova Ülker'in deyişiyle biraz gölgede kalmış bir trompetçi Terence Blanchard. Modern caz trompetinin olgunlaşan isimlerinden biri olarak bugün iyi bir yerde duruyor. Film müzikleriyle de olan bağını kesmeden farklı oluşumlar içindeki albümlerini üretmeyi sürdürüyor. Usta Güney Amerikalı perküsyonist Poncho Sanchez ile hazırladığı ve Dizzy Gillespie parçalarına Latin yorumlar getirdiği albümden gelecek programlarda da söz edeceğiz. Piyanist ve davulcu Aaron Parks ve Kendrick Scott bu çalışmanın Blanchard'a destek veren diğer önemli müzisyenlerin isimleri. Caz fotoğraflarında 5 yıldızlık işte bu güzel albümle devam ediyoruz sevgili caz severler. 6'ya kadar Borusan Klasik'te sizlerleyiz.

Trompetçi Terence Blanchard, piyanist Aaron Parks ve davullarda Kendrick Scott seslendirdi Over There. Caz fotoğraflarına bu güçlü trompetçinin ardından bir büyük isimle daha devam ediyoruz şimdi. Her farklı dönemi için ayrı bir iz bırakan Chick Corea bu bölümde bir kez daha unutulmaz bir çalışması için radyolarınıza gelecek. All Love isimli parçada yine onun kazandırdığı isimler Corea'nın bu unutulmaz topluluğunun üyeleri olarak kendilerini uzun süre duyurdular ve bugünlere kadar gelmiş oldular. Dave Wackel ve John Patitucci, Electric Band'in davul ve basçısı olarak yola çıktıkları o yıllardan sonra kendileri de epey yol aldılar. Şimdi Chick Corea Electric Band ile onların güçlü sound'uyla bir kez daha birlikte olacağız. Caz fotoğrafları sürüyor. All Love, Borusan Klasik'te radyolarınızda.

Ki Korea'nın Electric Jazz Band döneminden bir parça dinledik az önce. All Love dinlediğiniz parçaydı. Modern cazın günümüzde en güçlü temsilcilerini 3 ayrı parçada kendi dallarındaki üstün çalışmalarında dinledik. Trompetçi Terence Blanchard, piyanist Chick Corea ve klarnetin avantgard ismi Dan Byron, rapçi Biz Mark ile yaptığı özel şovuyla ilk bölümümüzde yer alan isimlerdi. İkinci bölüm biraz farklı geçecek. Cazın etrafında dolaşacağız. Caz, rock ve soul kökleriyle buluşan yepyeni denemeleri radyonuza getireceğiz. Evet, 3 parça daha sizi bekliyor. En önemli ortak özellikleri, 3 de birbirinden özel çalışmalar bunlar. İşte bu ikinci bölümün ilk parçası Akua Naru'dan Journey Enter. Hip-hop, elektronik ya da DJ elemanları onu yeni dünya müziğiyle buluşturuyor. Ve dinleyelim şimdi Akua Naru farklılığıyla, arayışlarıyla caz fotoğraflarında Borusan Klasik'te.

New Soul severler için hepsinden önemlisi biraz neşelenmek isteyenler için birebir. Suzette 4 dakikalık hareketli bir çalışma Chris Link, Tim Wright ve Laszlo Bain, Chad Fisher'la birlikte caz fotoğraflarında.

Değerli caz fotoğrafları dinleyenleri, bu parçadan sonra önümüzdeki bölümlerde devam edeceğiz yine her türlü buluşabilen cazın kaynağını, ilerisine ya da tam da bugününe olup bitenlere bakmaya devam edeceğiz. Hemen hemen tekrarsız seçkiler radyonuzda olmaya devam edecek. Evet, sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Yeni bölümlerde de bu bölümü funk'ın tam merkezine inen Papa Groves Funk ile kapatıyoruz. Dünyalara değer funk'i cazın kalbi yüreği gibi atmaya devam ediyor. Bakın dinleyin, albümlerinde Do You Want It diyecekler ve bizden bu bölümlük bu kadar. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Borusan Klasik'ten hoşça kalın.

Fanfar Reverans Panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bugün sizlere Thomas Stearns Eliot'un başyapıtı sayılan Dört Kuartet adlı şiir kitabından söz etmek istiyorum. Dört Kuartet ya da dilimize Dört Dörtlü başlığıyla da çevrilmiş kitap, T.S. Eliot tarafından yazılmış ve 6 yıllık bir süre içinde yayınlanmış 4 şiirden oluşan bir settir. Eliot Dört Kuartet şiirlerini yazmaya 1935'te başladı ve 2. Dünya Savaşı bombaları altında 1941'de tamamladı. Daha sonra denemelerinde şiiri müziği konusunda düşüncelerini geliştiren Eliot, bu şiir dizisinde kendine örnek olarak Ludwig van Beethoven'ın son dönem dörtlülerini aldığını, form olarak özellikle Opus 132'yi kullandığını belirtir. Beethoven 1824 kışında 54 yaşındayken neredeyse ölümüne yol açan ciddi bir bağırsak rahatsızlığından yeni yeni iyileşiyordu. Bu zorlu dönemden sonra Opus 132 La minör 15 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsünü besteledi. Dörtlünün orta bölümü Beethoven'ın iyileşmekte olan birinin Tanrı'ya sunduğu bir şükran şarkısı olarak adlandırdığı derin bir duygusal ifadeyi yansıtır. Bu bölümün ikinci kısmında ise yeni bir güç hissetmek yazısı yer alır. Bu da Beethoven'ın iyileşme sürecindeki umut ve yenilenme duygusunu güzel bir şekilde ifade eder. Beethoven'dan yaklaşık 100 yıl sonra Mart 1931'de 47 yaşındaki T.S. Eliot bir dostuna yazdığı mektupta bu dörtlünün kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyler. Eliot gramofonda La minör dörtlüsünü defalarca dinlediğini ve bu eserde büyük acılardan sonra gelen uzlaşma ve rahatlamanın meyvesi olarak insana özgü, hatta insanüstü bir neşe bulduğunu anlatıyordu. Eliot bu neşeyi kendi şiirlerinde de yakalayarak ölmeden önce bunun bir kısmını şiire dökmek istiyordu. Bu bize Beethoven'ın müziğinin zaman ve coğrafya ötesindeki etkisine ve insan ruhuna dokunan gücünü gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu olağanüstü eserin ilk iki bölümünü dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 132 La Minör 15 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nün ilk iki bölümünü Emerson Quartet'in yorumundan dinledik. Beethoven 5 bölümden oluşan tek bir dörtlü yazarken T.S. Eliot her biri 5 bölüme ayrılmış 4 parça yazdı. Beethoven'ın eseri gibi Eliot'un şiiri de fiziksel olmasa da kişisel acılardan kaynaklanmıştı. Muhtemelen 1932'de karısı Vivian'in kötüleşen akıl sağlığı sonrasında ayrılmaları ve ilk aşkı Emily ile platonik bir ilişkinin yeniden canlanmasıyla bağlantılıydı. 1933'te Eliot duygularını şöyle dile getirdi. Beethoven'ın sonraki eserlerinde müziğin ötesine geçmeye çalıştığı gibi şiirin ötesine geçmek istiyordu. 1942 yılında verdiği Şiirin Müziği adlı konferansta şiirde zorunlu olan müzik formundan söz ediyordu. Dörtlünün amacı birbirine karışan birden fazla temayı ortaya koymaktı. Müzikal imgede olduğu gibi her bölüm aynı temayı paylaşsalar bile farklı olacaktı. Dört kuartet ortak bir temaya bağlı dört meditasyondan oluşur. İnsanın zaman, evren ve ilahi olanla ilişkisi temalarını farklı motiflerle işler. Eliot şiirlerinde ilahi olana dair anlayışını tanımlarken hem doğu hem batı dini ve kültürel geleneklerinde yer alan mistik, felsefi ve şiirsel olanı harmanlar. Bhagavad Gita ve Sokrates öncesi filozofların yanı sıra Hristiyan mistisizmine de göndermelerde bulunur. Sevgili dinleyiciler, şimdi Eliot'un esinlendiği Beethoven Opus 132'nin kalan bölümlerini dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 132 La Minör 15 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsünü Emerson Quartet'ten dinledik. Programımızda kalan süre içinde Beethoven'ın bir başka Yaylı Sazlar Dörtlüsünden iki bölüm dinleyeceğiz. Opus 135 Fa Majör 16 numaralı Dörtlünün Allegretto ve Vivace bölümlerini dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 135 Fa majör 16 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nün Allegretto ve Vivace bölümlerini Emerson Quartet'ten dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Yine Kapriço programındayız. Cuma akşamı bendeniz Ekrem Ataer. Hemen başlamak istiyorum. Bu hafta sizlere birçoğunuzun bildiği ama bazılarınızın belki ilk defa duyacağı bir enstrümandan bahsetmek istiyorum. Sine kemandan. Batı'daki ismiyle Viola d'Amore, yani aşk violası, aşk kemanı. Aslında keman tekniği, yani keman çalanlar, keman sanatçıları daha iyi bilirler ama keman çalınırken vücuda dik, kola ise paralel olarak omuza yerleştirilerek çalınıyor. Fakat sine keman doğrudan doğruya göğüse yaslanarak, yani bir anlamda okşanarak, sarılarak çalınan bir enstrüman. Hem çalış stili sine keman, hem de enstrümanın adı sine keman. Yani göğüse, bağıra yapıştırılarak bir anlamda belki de göğüs kafesinin rezonansını, kalbin tam üzerinde sesi hissetmekte bunda etkilidir diye düşünüyorum. Şimdi bazı sazlar vardır ki ne bileyim, onları ilk duyduğunuzda aslında bir çalgı değil, bir hatıra dinliyormuş gibi hissedersiniz kendinizi. Sizi geçmişe götürür. Sesleri çok yüksek olmasa da çok gösterişli değildir. Kalabalıkların alkışını pek öyle peşinden sürüklemezler. Virtüözite gerektirmezler. Fakat insan ruhuna öyle bir yerde dokunurlar ki sesleri sustuktan sonra bile yankısı ile rezonansı ile devam eder. İşte sine keman tam da böyle bir enstrüman. Bu gece Capriccio'da müzik tarihinin belki biraz gölgede kalmış ama bir o kadar da büyüleyici bir akraba çalgısını, yani keman akraba çalgısını tanıyacağız. Şimdi bunlardan biri Osmanlı musikisinin zarif ama biraz mahcup sesi olan sine keman, söylemiştik daha önce. Diğeri ise Avrupa barokunun şiirsel yalnızlığı olarak tanımlayabileceğimiz Viola d'Amore. Biri İstanbul'un ahşap konaklarında, meşk odalarında, Enderun'da, fasıl meclislerinde, hatta Anadolu'da çok var Anadolu'da. Hatta Anadolu'da mesela Urfa'da ben çok rastladım. Elazığ'da var, Harput'ta var, Mardin'de çokça var. Yani Anadolu çok çalıyor sine keman. Sine keman tekniği ile çalıyor. Hatta bazı yörelerde de kemençe gibi dik tutarak çalınıyor. Bir tarafta Anadolu, bir tarafta İstanbul'un ahşap konakları, diğer tarafta Venedik sarayları, Avusturya şatoları, Avrupa'nın loş salonları, oranın burjuvazisi. Aralarında binlerce kilometre var. Fakat ikisi de aynı sorunun peşinde. Bir yaylı çalgı insan sesine ne kadar yaklaşabilir? Şimdi bu sorunun izini sürmek üzere ilk durağımıza gidelim isterseniz. Kemanın henüz bütün dünyayı fethetmediği, yaylı çalgıların farklı ses arayışları içinde olduğu yıllara. Ben hep bu yaylı çalgılar olduğu zaman Dünyanın Bütün Sabahları filmini hatırlarım. O muazzam bir filmdir o. Tekrar söylüyorum, izlemeyen varsa mutlaka vardır bir yerlerde, bulup izlesinler Dünyanın Bütün Sabahları. İşte tam da bununla ilgili, bu dönem ile ilgili işte kemanın ilk böyle ben buradayım dediği ve farklı sesleri aradığı yüzyıllar. Johann Sebastian Bach ve 2 numaralı partitayı dinliyoruz.

Şimdi dinlediğiniz bu müzik bugün kulağımıza oldukça tanıdık geliyor ve Keman ailesinin işte dünyaya açılan kapısı da diyebiliriz. Fakat ilginçtir. Keman enstrümanı Osmanlı Türkiye'si topraklarına ulaştığında onu herkes aynı şekilde çalmıyor. Kendi kimliğini katıyor işin içerisine ve Batı'da omuza alınan saz İstanbul'da bambaşka bir tavır kazanıyor. Göğüse yaslanılıyor. Farklı teller ekleniyor. İşte o arkadaki o büyük rezonansın birazdan duyacağınız gizli teller diyoruz biz ona. Aslında var o teller. Oradan duyacağınız harmonikler ona bir derinlik kazandırıyor. Bir akustik kazandırıyor. Ve sanki ne bileyim o göğüse yaslandığı vakit insana biraz daha yakınlaşmak istiyor. İnsan duygularına yakınlaşmak istiyor bizim topraklarımızda. Belki bu yüzden ona sine keman deniliyor. Sine biliyorsunuz göğüs anlamına geliyor. Farklı tutulan, yalnızca tabii farklı tutulan, şekil olarak farklı tutulan bir keman değil. Farklı düşünülen bir ses sine keman. Farklı düşünülen bir ses. Daha konuşur gibi, daha içten, daha mahrem. Şimdi o sesi bir duyalım mı? Sine Keman'la bir klasik Türk müziği eseri dinleyeceğiz. Bir Taksim dinleyeceğiz. Şöyle Hasan Esen bu konuda çok bizim konservatuvardan da arkadaşımdı. Hasan Esen çok güzel bir çalışma yaptı yıllar önce. Taksimler. Şimdi oradan bir sazkar makamında bir sine keman taksimi dinleyeceğiz. Taksim yani işte açış, improvizasyon. Improvizasyon deyince daha havalı oluyor tabii ama Türk musikisinde taksim kelimesi tercih ediliyor. Şimdi bu taksimi bir dinleyelim. Bu sine kemanın arkadaki gizli seslerini duyacaksınız. Haydi bakalım.

Tabii burada doğucul bir incelik ve derinliği de beraberinde duyuyorsunuz. Yani o doğunun gizemli havası ve İslami müziğinde o icra şeklinin, icra tarzının, kayan seslerin, işte o glissandoların çokça olması ve mikrotonal seslerin çok olması başka bir şey kazandırıyor sine kemana. Başka bir derinlik ve anlam kazandırıyor ki Hasan Esen'in ustalığı da burada tartışılmaz. Şimdi 19. yüzyıl İstanbul'unu bir hayal edelim beraber. Ben hep bu programı biliyorsunuz böyle gözlerimizi kapatıp hayaller kurmak üzerine kurguluyorum biliyorsunuz. 1800'lü yıllardayız. Elektrik yok tabii, henüz gündelik hayatı değiştirmemiş. Sesler var. Boğaz kıyılarında yalılar var. Yani bunu biraz söylerken de işin açıkçası heyecanlanarak sunuyorum. Çünkü işte o yılları ve daha öncesini, 1700'leri de İstanbul'da yaşamış bir ailenin, yerleşik bir ailenin çocuğu olduğum için tam da böyle Boğaz kıyısında onu hayal ederek söylüyorum. İşte yalıları hayal edin. Dar sokaklarda İstanbul'un kahve kokuları, bir konakta ne bileyim bir taraftan derinden gelen bir akşam faslını hayal edin. Hemen o biterken belki başlayan bir ezan sesi ya da ezan başladığında duran bir fasıl ve sonra devam eden tambur, ud, kanun seslerinin birbirine karıştığını ve bunların içerisinde bir sine keman olduğunu hayal edin. Ne bileyim işte tamburacı Osman Pehlivan'ın tamburasını Galata civarında seslendirdiğini, bağlamasını yani, onun duyduğunuzu hayal edin. Kasımpaşa'da daha doğrusu hayal edin. İşte İstanbul'da müzik yalnızca dinlenmiyor, yaşanıyor. Halk şeyin içerisinde, yaşamın, hayatın içerisinde var. Çünkü Osmanlı Türkiye'sindeki musiki'deki ses yalnızca estetik bir nesne değil ya da işte beğendirilmek için yapılmış bir iş değil. Aynı zamanda bir sohbet biçimi, bir iletişim, bir duyurma, buradayım deme biçimi. Bir hatırlama ve hatırlatma biçimi. Çünkü meşk usulü. Meşk usulü hatırlatmaya dayalı bir usuldür biliyorsunuz. Üsluptur daha doğrusu. Hafızaya dayalıdır. İşte bu nedenle sine keman tınısında bir, nasıl söyleyeyim, bir konuşma var. Bir konuşma sıcaklığı hissedersiniz. Tekil bir, tek başına bir konuşma değil. Biraz önce anlattım ya, o arkadaki harmoniklerin çok olması, kendi iç akustiğinin olması, sanki bir efekt cihazı varmış gibidir sine keman. Var olan temel sesten çıkan, temel telden çıkan sesin dışında yardımcı sesler. Kanunda da biraz var bu. İşte o konuşma ortamını çoğullaştırıyor. Yani musikiyi tekil bir eylemden ziyade daha ortakçıl bir, daha birlikte yapılan bir eylem haline getiriyor. İşte onun da adı hanendelerin ve sazendelerin toplandığı enderun ortamıdır. İşte sine keman burada son derece kıymetli. İşte bu nedenle sine keman tınısında bir konuşma sıcaklığı hissediyoruz. İşte bir insanın ne bileyim içinden gelen geçenleri anlatma çabası. Şimdi bu sesi biraz daha yakından dinleyeceğiz. Alper Asutay. Alper Asutay sine keman üzerine çok güzel çalışmalar yapmış bir müzik insanı. Ben yeni tanıdım. Sosyal medyadan tanıdım. Ve size Tamburi Cemil Bey'in Ferah Feza Saz Semai'ni, Semaisi derler ama ben sevmiyorum o dili. Saz Semai'ni seslendirecek. Bu arada programımızın fonunda dinlediğiniz müzik de yine Alper Asutay'a ait. Şimdi yaslanın arkanıza. Bir çığır, bir dönem ve çok çok çok çok çok çok önemlidir Tamburi Cemil Bey. Çok önemlidir. Doğucul ve batıcıl müzik arasında bir olması gereken köprüdür. Yani biraz sonra Tamburi Cemil'den bahsedeyim. Şimdi Ferah Feza Saz Semai'ni bir dinleyelim efendim.

Şimdi Tamburi Cemil'den biraz bahsetmek istiyorum. Tamburi Cemil çünkü son derece önemli. Şu anlamda önemli. Bir kere birçok enstrümanı bir arada çalıyor. Mesela işte alto, kemençe, violonsel çalıyor. İyi bir violonsel sanatçısı, lavta ustası. Klasik kemençe çalıyor, tambur çalıyor ve hepsinden önemlisi yaylı tamburu icat eden bir musikişinas, bir müzisyen. Yani hem organolist tarafı var hem de icracı ve besteci tarafı var Tamburi Cemil'in. 1870'li yıllarda doğuyor ama 1916'da ölüyor, onu biliyorum. Temmuz ayında hatta ölmüş. Tamburi Cemil, bir özel Tamburi Cemil programı yapmıştım, oradan hatırlıyorum. Ve şeydir Tamburi Cemil, Batı'yı çok iyi bilen bir müzisyendir. Özellikle bu ilişkisini de violonsel üzerinden sağlamıştır. Onun için yaylı çalgılar konu olduğu vakit Tamburi Cemil mutlaka zikredilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tıpkı kimin gibi? Vivaldi gibi. Vivaldi dinleyeceğiz birazdan. Şimdi müzik tarihi bize, değerli dostlar, ilginç bir gerçeği hatırlatıyor. İnsanlar çok böyle farklı coğrafyalarda yaşıyorlar, farklı tarihlere sahipler, farklı dil, din, iklim, her neyse. Ama genelde hep o insan olmanın farkı mı, erdemi mi, ne bileyim özelliği mi, insanın antropolojik yapısı mı, hep bir şeyin peşinde de bir hayali var insanın. Yani önüne bir şey koyuyor ve onun kovalıyor, özellikle sanatta. İşte İstanbul'da da sine keman gelişip Anadolu'ya geçerken Avrupa'da başka bir yaylı çalgı yükseliyor. İşte onun da adı Viola d'Amor, yani aşk viyolası. Şimdi burada bir ilişki var, enteresan bir ilişki var. Keman İstanbul'a geliyor, payitahta, orada bir şekil alıyor. Fakat o aldıktan sonra Avrupa'da, İstanbul'da, yani Osmanlı Türkiye'sinde aldığı form Avrupa'da tekrar kemanı başka bir forma sokuyor. Yani böyle bir ilişki var. Bir mekik ilişkisi var enstrümanın. Ve tabii aşk viyolası da çok müthiş romantik bir isim. Viola d'amore. Bu yalnızca bir süs değil tabii, böyle laf olsun diye koyulmuş bir isim değil. Çalgının sesi gerçekten gerçekten alışılmış yaylılardan çok farklı. Özellikle şeyde kullanılan, yani batıda kullanılan, oradaki gizli teller var işte. Çünkü tellerin altında kendiliğinden titreşen farklı teller de var. Şimdi bu teller çalınmıyor ama duyuluyor. Bu çok enteresan. Tıpkı ne bileyim geçmişteki bir şey gibi, bir hatıra gibi, bir anı gibi. Onlar hep devam ediyor altta, böyle bir dip ses demeyelim de bir fon ses olarak devam ediyor. Şimdi Avrupa'nın bu Viola d'Amore'sine, bu zarif ve aşk dolu sesine bir şey yapalım, bir kulak verelim. Antonio Vivaldi'nin efendim 394 numaralı konçertosunu dinleyeceğiz birazdan ve devam edeceğiz efendim.

Viola d'amore'ye verilecek en güzel örneklerden biri ki Vivaldi bu konu üzerine çok eseri var Vivaldi'nin. Şimdi amor kelimesi yani aşk kelimesi geçtiği vakit aklıma hep amatör tanımlaması gelir. Hep amatörlük şeydir değil mi böyle sen bu işin amatörü müsün? Falan hep acemilikle amatörlük hep birbirine karıştırılır. Halbuki birçoğunuzun zaten bildiği gibi amatör kelimesinin kökeni Fransızca amor yani aşkla bağlı olmak, aşkla yapmak. Ama maalesef kapitalist dünyada amatör deyince affınıza sığınarak söylüyorum biraz amiyane olacak ama yani enayice işte karşılığında para almadan yapılan ama profesyonel deyince o ciddi paralar kazanılan işte akıllı, daha akıllı, daha akılcı ve akıllı gibi bir anlayış dayattı sistem. Ama işin aslı öyle değil. Amatör işi ben hep kendimi bu işin içerisinde yaşamını da müzikten sağlayan, öğreniminden, eğitiminden, icrasından, konserlerinden sağlayan bir müzisyen olduğum halde kendimi hep amatör ama hep amatör olarak tanımlamışımdır. Çünkü amatörlük nasıl söyleyeyim, aşkla bağlanmak, sevgiyle bağlanmak, karşılıksız bağlanmak gerektirir. Kökü amordur. İşte onun için viola d'amore yani aşkla çalınan keman. Aşkla çalınan keman. Ve bu aşk kemanı için yazılmış konçertoyu dinledik. 394 numaralı konçertoyu dinledik. Şimdi size bir başka ustadan bahsetmek istiyorum. Bu aşk kemanının ustalarından Carl Stamitz'den bahsedeceğim. 1700'ler. Yine 1700'ler. Stamitz tam da işte o klasik batı müziğinin o en yoğun hissedildiği dönemde yaşamış bir müzisyen. Mannheim okulunun ne diyebiliriz ikinci kuşak temsilcileri arasında. Çok üretken, çok önemli, çok fazla bilinmeyen Çek kökenli bir Alman besteci. Keman, viola ve viola d'amore virtüözü Stamitz. Şimdi bir eser dinleyeceğiz. Marlborough'u dinleyeceğiz. Marlborough savaşa gidiyor daha doğrusu açılımı. Ünlü bir Fransız halk şarkısı bu. Bu melodi üzerine Stamitz bir takım varyasyonlar yazıyor. Bu popüler bir tema çünkü bu. Telli çalgı olan özellikle işte viola d'amore yani aşk violası ve keman ikilisi ya da solo enstrüman için özel olarak işlenmiş bir çalışması var. Şimdi bunu bir dinliyoruz. Marlborough'u dinliyoruz. Viola d'amore için yazılmış ve solo bölümünü dinliyoruz.

Bursa'nın Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, yavaş yavaş programımızın bakıyorum. Evet, ortasını geçmişiz. Sona doğru son viraja girdik diyebiliriz. Şimdi Marlborough'u da dinledik. Efendim, ve burada şey hissediyoruz. Nasıl söyleyeyim? Yine o sesler var. Yani ilk kez duyan bir kişi için. Ve hep aynı şey, hep aynı duygu. Sanki uzaktan gelen böyle bir ikinci, bir üçüncü bir ses var. Yani daha flu, daha transparan bir ses var arkada. Ve hatta işte gizlenen sesler var. İşte o tellerden bahsetmiştim ya size, çalgının içinde gizlenen tellerden. Ana teller titreşince onlar da kendiliğinden rezonansa giriyorlar. Hatta bu bazen vurmalı sazlarda da vardır. Davulların içerisine girerler. O başka bir şey verir, başka bir tını verir. Şimdi aynı bunun gibi bir gizli ses. İçeride bir gizli ses. İşte ortaya çıkan bu seste bir anlamda, bu ikinci, üçüncü, dördüncü sesler diyebiliriz, bir yankılar korosu, bir aksi sedalar, eski deyimle aksi sedalar topluluğu gibi. Şimdi bu yüzden işte barok dönemin bestecileri ve enstrümantalistleri bu enstrümana, bu çalgıya bir anlamda aşık oluyorlar. İşte aşk kemanı kelimesi de buradan hayat buluyor. Çünkü yalnızca müzik, melodi, nota üretmiyor. İnsanın anlatamadığı bir takım duygular var. İfade edemediği, vücut kimyasıyla, duygularıyla ilgili bir şeyi var, bir özelliği var. Bunu bu enstrümanda anlatıyor. Buna benzer bir yorumu da fagot sazı için duymuştum. Yani Tanrı'nın sesi diye tanımlanan fagot için okumuştum bir makalede. Anlatılamayan duyguların ve hissedilemeyen nefeslerin sesi diye okumuştum. Hiç unutmuyorum bu şeyi, cümleyi. Gerçekten de fagotta bu özellikleri taşıyan bir enstrüman. Şimdi ne dedik? Atmosfer üreten enstrümanlar bunlar. Mekan yaratıyorlar. Bazen de zamanın akışını yavaşlatıyorlar. Şimdi yapay müziğin, ne diyorlar ona? Neydi o ya? Hemen unuttum adını bile. Yani sanal müzik, işte o makinede falan şeyde yapıyorlar ya. Ay neydi onun adı ya? Yapay zeka. Yapay zeka ile yapılan müziğin tartışıldığı, beste mi değil mi falan, bunların tartışıldığı bir süreçte, bunlar ne kadar kıymetli değil mi? Yani o yüzyıla ait ya da çok hemen bunlar 50 yıl öncesi ya da 20 yıl, 30 yıl öncesi, ne diyebiliriz? Ne kadar kıymetli? Şimdi oturuyorsunuz, bir çalışma yapacaksınız ya, töhmet altında müzisyen. Töhmet altında. Niye? Bunu da hemen yine Vivaldi'nin Viola d'Amor için yazılan başka bir eseri, 396 numaralı konçertosunu dinledikten sonra bu töhmet altında meselesine devam edeceğiz efendim. Haydi bakalım, yine Vivaldi'ye, büyük Vivaldi'ye kulak verelim.

Niye büyük Vivaldi diyoruz? Niye büyük Itri diyoruz? Niye büyük Dede Efendi diyoruz? Niye büyük Bach diyoruz? İşte bunun için. Bunun için. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli, çok ciddi eserler bırakan sanat büyükleri. Şimdi töhmet altında kalmaktan bahsetmiştim. Sanat ve sanatçının töhmet altında kalması. Yani bu yapay zeka ile ilgili. Bir kere şunu... hani derler ya, yiğidi öldür hakkını... Niye büyük Vivaldi diyoruz? Niye büyük Itri diyoruz? Niye büyük Dede Efendi diyoruz? Niye büyük Bach diyoruz? İşte bunun için. Bunun için. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli, çok ciddi eserler bırakan sanat büyükleri. Şimdi töhmet altında kalmaktan bahsetmiştim. Sanat ve sanatçının töhmet altında kalmaktan.

açık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özellikle tekrarlanan melodilerin dışında anlamak mümkün değil. Yapay zeka da kendini üretmeye başladı. Bu ileride daha da tehlikeli bir hale alacak. Ne oluyor bu? Bu sanatçıyı töhmet altında bırakıyor. Son bir yıldır içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Çünkü yapacaksın, edeceksin, çıkacak. Aa, bu yapay mı? Orası bilmem orta zeka mı? Burası şu mu bu mu falan. Onlarla uğraşmaktan bir şey mecaliniz kalmayacak bir işi üretmeye. Onun için bu işin tadı kaçtı. Daha ileride daha da tadı kaçacak. Çünkü yapay zeka hep şöyle bir şeyle başladı bu tarafı. Aa, biz kontrol ederiz canım, ne olacak? Zaten işte internette var olan bilgileri süzerek yapıyor. Hiç öyle olmayan bir ortama doğru gidiyor bu iş. Özellikle sanat alanında. Çünkü sanat bir permütasyon işidir. Sonsuz permütasyon işidir müzik. Sonsuz permütasyonu da insan zekasından çok daha hızlı hesaplayabilecek şeylerin, yazılımların olması da belki de vardır, bilemiyorum. Gün gibi aşikardır. Sanat sonsuz permütasyondur. Müzik sonsuz permütasyondur. Sonsuz kombinasyondur. Bunları ayırt etmek de şey değildir, mümkün değildir. İnsan zekası bunları şu an için ayırt edemiyor. Şimdi bu işi burada bırakalım. Şöyle yapalım, çünkü programın sonlarına doğru geliyoruz. Küçük yine bir hayal kuralım. Bir hayal daha kurmuştuk, şimdi bir tane daha kuralım. Çünkü radyoculuk hayal içidir. Karşınızda biri varmış gibi konuşursunuz. 18. yüzyılın başlarına gidelim. Yani 1700'lü yıllar. Bir taraf İstanbul, of, bir taraf Venedik. Bir yanda Osmanlı'da meşk geleneği, diğer yanda Avrupa barok müziği. İşte bu iki dünyanın birbirinden habersiz olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Çok haberliler. Çok biliyorlar birbirlerini. Bu konuyla ilgili yeni yazdığım kitapta örnekleriyle okuyacaksınız bunları. Çok biliyorlar. Özellikle sonrasında Lale Devri'nde. Bu müthiş biliniyor. Fakat sesler bazen insanlardan daha hızlı yolculuk ediyor. İşte onun için biliniyor. Yani elçiler melçilerden çok daha hızlı sesler. Kimi zaman birbirlerini hiç tanımayan kültürler aynı duygusal ihtiyaca cevap verdiğini görüyorsunuz. İki farklı coğrafyada. Hiç alakası olmayan coğrafyada. İşte bu orada insanın arayışını hızlandıran ne? Daha sıcak bir ses arıyor insan. Daha insani bir tını arıyor. Daha içten bir anlatım arıyor. Ve insanı anlatan bir şey arıyor. Kendini anlatan bir şey arıyor. Aşklarını, hasletlerini, özelliklerini, beklentilerini, kırgınlıklarını, yılgınlıklarını, umutlarını hepsini anlatan bir şey arıyor. Bunun coğrafyası yok. Bayrağı yok. Sınırı yok. Ülkesi yok. Dili yok. Dini yok. Bu ortak. Siz buna evrensel diyorsunuz. Evrensel kelimesini ben sevmediğim için. Bu tamamen cihan şumul, yani dünyayı ilgilendiren, bütün dünya insanlığı ilgilendiren bir şey. Niye evrenseli sevmiyorsun? Onun karşılığı kainat şumuldur. Kainatın kaçta kaçına hakimsin? İnsanoğlu. O ayrı bir konu. Şimdi yine Vivaldi'ye kulak verelim. Yine Viola d'Amore için yazılmış bir eser. 540, ama bir fark var. Bu eserin yanında bir de lut var. Lut sazı var. Nedir? Lavta, lut, ut. Aynı aileden gelen doğucul bir Orta Doğu sazı. Batı'da kendini lut olarak ifade ediyor. Şimdi lut ve Viola d'Amore ikilisi var burada. Ve tabii Vivaldi.

Efendim geliyoruz geliyoruz dedik, geldik programımızın sonuna. Şimdi müzik tarihinin en ilginç taraflarından biri bazı çalgıların kaybolmamasıdır. Onlar bazen geri çekilirler, böyle yüzlerce yıl belki geride kalırlar ve sessiz kalırlar. Sonra bir gün yeniden keşfedilirler ve ortaya çıkarlar. İşte bugün dünyanın pek çok yerinde müzisyenler unutulmuş çalgıların artık peşine düşmeye başladı. Ne bileyim, belki teknoloji ilerledikçe oldu bu. İnsan kulağı bazen eskiyi özlüyor. Bak bunlar da varmış diyor, onu arıyor. Elektronik seslerden artık bıktı belki insanlık. Ama bu bir doğal olanı arama yolu da diyebiliriz buna. Ve daha kırılgan olanı arıyor aslında insan. Daha mekanik olanı değil, daha insana benzeyeni arıyor. Şimdi bu gece iki farklı coğrafyada doğmuş, birbirinden çok etkilenmiş, daha doğrusu Osmanlı Türkiye'si topraklarında doğduktan sonra batıda yeniden şekillenmiş iki sıra dışı çalgının hikayesini dinledik. Biri İstanbul'un göğsünde taşındı, diğeri Avrupa'nın kalbinde yankılandı. Ama ikisi de aynı şeyi arıyor. Sesin içindeki neyi? Gerçeği. O gerçek ne? İnsan. Belki de bu yüzden yüzyıllar sonra bile bu sesler bize hiç yabancı gelmiyor. Sanki daha önce duymuşuz gibi, anne ninnisi gibi, değil mi? Efendim bir kilise ilahisi gibi, ezan gibi. Çok duymuşuz sanki biz bunu. Yaşamımızın içerisinde belki günde, yani bir ömür boyunca belki binlerce kez duyduğumuz bir ses gibi geliyor. Hatırlıyor insan bu sesleri. Çünkü değişen çalgılar değil yalnızca, değişmeyen şeyler de var. Nedir o değişmeyen şeyler? İşte programımızın başından beri. Aslında Borusan Klasik Radyo'da yaptığım bütün programda 200'den fazla program olmuş. Hepsinde anlattığımız aynı şey. İnsanın duygusuna ve duygulanma ihtiyacına ne kadar cevap veriyorsunuz? Bu. Ve o insanı duygularıyla ve düşüncesiyle ne kadar örgütlüyorsunuz? O da diğer tarafı. İşte sanatın görevi bu. Değil mi? Yani bu kadar anlaşılabilir bir denklem. Ama biz... Başka bir konu bu tabii. Yıllarca saçma sapan sorularla şey yapıldık, meşgul edildik. İşte sanat onun için mi yapılır, bunun için mi yapılır? Ya Allah aşkına ya. Neyse, insanın duyguları var. Bu duyguları hafızayla baki, onunla canlanıyor ve ileriye bakıyor. Bu duyguları insana en yakışır şekilde, insan yaşamına en yakışır şekilde örgütleyen, birleştiren ama çok tekil olan bir eylem sanat. Ses aracılığıyla birbirine ulaşma şekli de müzik. Biz hep birbirimize ulaşalım, olmaz mı? Şimdi Hasan Esen'in Mahur'dan Rast'a geçen bir modülasyonunu, yani bir geçki taksimini dinleyeceğiz. Modülasyonlu improvizasyon dinleyeceğiz. İkisi de doğru. Biri farklı dilde, diğeri diğer başka bir dilde. Evet, bir geçiş taksimi, yine bu da sine keman ile çalınmış bir eser. Hepinize iyi haftalar diliyorum efendim. Hoşçakalınız. Sinenizde sesler ve kalbinizde aşklarınız eksik.

Tanrı'ya şükürler olsun. Dileğimi kabul etti. Bana bir değil, iki yavru verdi. Beyler, hatunlar, bakın görün şu iki gürbüz yavruyu.

0: Şölene hoş geldiniz. Ey yedi feneğin burcunda oturan eller.
1: Yavruna yürekten dilekler getirdik biz.
0: Yavrum bir değil. Bakınız işte iki.
1: İkisi de kutlu olsun hatuna. Kendi güzelliğini bu şekilde meydana getirdin. Ve şimdi bir aşık gözüyle seyrediyorsun onları. Ne mutlu sana.
0: Şölene, hoş geldiniz.
2: Bilirsiniz ki beyler, biz ne dua eylesek Tanrı da kabul eyler. Bizim isteklerimiz kıyamet gününe dek asırlar içinde her yerde hüküm sürecek. Sungum şu. Bu yavrular ve onların öz soyu dinç olsun, gürbüz olsun, kahramanlar çıkarsın, dünyaya hükmeylesin, harikalar başarsın.
3: Benim sungum şu. Bu yavrular ve onların öz soyu çoğalsın. Boyları en eşsiz yurdu bulsun. Yeryüzünün en güzel yurduna sahip olsun.
2: Benim de bir sungum var. Bu yavrular ve onların öz soyu her ne vakit el ele verip tutuşsalar, yeryüzü ışık dolsun. Sulh, bereket ondan doğsun.
1: Benim sungum. Bu yavruların çağlar boyu sürüp gidecek soyları hiçbir zaman unutmasınlar kardeş olduklarını. Ve her zaman yüzyılların gerisinde kalacak olan bu anı hatırlasınlar.
4: Bu Yavuz yavrulara benim de bir sungum var. Yer durdukça soyları kötülük görmesin. Kendileri de soylarında yaşasınlar. Ölümü hiç bilmesinler.
5: Yavrularım dünya ile birlikte yaşayacak.
0: Ey felek! Hiç ölmemek! Sonsuza dek yaşamak ne iyi! İhtiyar öfkücülerini almasın.
1: Onu da ben sunacağım. Bu çocuklar yaşlanacaklar elbet. Ancak ne zaman soyları derin derin üzerlerine çökecek karanlık bulutlardan sıyrılır ve yeniden can bulursa ve onların öz yurdunda yeni bir nur başlarsa, bunlar kaybedecekler ak sakallarını. Yeniden genç olacaklar. Böylece kaderleri soylarının yenilmez bahtına bağlanacak.
0: Bu sungular ulusumuzun gelecek günleri için yüreklerimizi ferahlıkla doldurdu. Sen de susma Feridun, bir şeyler söyle.
6: Ben de yavrularımın adlarını koyuyorum. Sen ey Nur topu çocuk, senin adın Tuğr olsun. Kutlu rengin mavi, eşin Ay, yoldaşın Kurt olsun. Sen ey sevgili çocuk, senin de adın Iraç olsun. Nurun yeşilden çıksın, güneş seninle parlasın, yoldaşın Arslan olsun. Ve her ikiniz de cesaretin, erliğin rengi al ile temizliğin, paklığın rengi beyaza birlikte sarılın. Hadi şölen başlasın, kutlayalım bu anı.